0: veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
1: 21 Uhr.
2: Electric Plateaus, elektrifizierende Musik zwischen Experiment und Dancefloor.
1: 22 Uhr.
3: Connex.
1: 23 Uhr.
4: Zerpuppungen.
5: Viele Formen, mehr Gestalten für die Wesenhaften.
6: Und ein Radio
7: von Christina Wiewens.
1: 0 Uhr.
8: Sirius and Dark Tunes present Now It's Dark, the history of dance music, every Tuesday to Wednesday at midnight.